Ah kime edem şikayet, mücrimi hal menem. Eder mader kader deyip sebebi sefilenem.